Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaktomak stawi muhtsiganek CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtina utan siya tahkamgak nihianak eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik kaktomak stawe muhtsiganek CJWE.